Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Caner, Avcılar'da çalışıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Şifreyi duyunca otobüse ilk geldim, hediyeyi aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
2: Merhabalar, ben Fatoş. Kafede kahvemi içerken bir anda Kral Pop'un anonsunu duydum. İlk ben geldim Kral Otobüsü'ne. O yüzden hediyemi aldığım için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerime de selamlar.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi büyük ilgi gördü. Kısa adı DOA olan sisteme ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını bildirdi. Kurum, bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5. günde doğayla topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz, dedi. Okyanuslar ısınıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum yaz aylarında daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. Sonsuz enerji yakın Çin'de üretilen yapay güneş reaktörü yaklaşık 100 milyon santigrat derece plazma sıcaklığına ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sıcaklık güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın yaklaşık 6 katı. Uzmanlar kontrollü nükleer füzyonun başarıya ulaşması halinde dünyanın enerji üretiminde köklü bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtiyor. Zehirli bir tür olan pusula deniz anaları Marmara Denizi'nde daha çok görülmeye başlandı. Temas halinde ciddi ağrılara, kaşıntıya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu türün artışındaki etkenler iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma. Lübnan'da çevre gönüllüleri sıra dışı bir projeye imza attı. Plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı. Projeye çocuklar da destek verdi.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. 11 Temmuz 2026 Cumartesi oldu bile. Ayı da yarılamak üzereyiz farkındaysanız. Ve bugün de hafta içi pazartesiden beri her gün olduğu gibi Kral Pop etkinlik otobüsümüz yollarda. Hala İstanbul'dayız ve yine bir şanslı Kral Pop dinleyicisine sürpriz markalardan 5000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birini takdim edeceğim yayının ilerleyen dakikalarında. Önce bir yerde, ben de bilmiyorum artık ne zaman olduğunu ama bir yerde otobüsün lokasyonunu duyuracağım. Şifremiz Burgazada, onu şimdiden söyleyebilirim. Ve otobüse gelen ilk şanslı Kral Pop dinleyicisinden de şifremizi Burgazada'yı söylemesini rica edeceğim. Ve böylece bugünkü şanslı Kral Pop dinleyicisi belki de siz olacaksınız. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Hadi başlayalım, çok uzattım lafı.

İçtiniz mi sabah kahvelerinizi? Artık Türk kahvesi deyince aklımıza Japonya Dışişleri Bakanı gelecek. Çünkü beyefendi öyle güzel anlatmış ki Türk kahvesi nasıl içilir, kahve fonuna nasıl bakılır. NATO zirvesi dolayısıyla Ankara'daydı. Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Totege sosyal medya hesabında Türk kahvesi geleneğini çok güzel bir video ile anlatmış. Öve öve bitirememiş Türk kahvesini. Bu arada dışarıda bir Türk kahvesi keyfimiz vardı diyeceğim şimdi. Çünkü o da strese sokmaya başlıyor insanı. Fiyatlar sebebiyle elbette. Tamam, belirli oranlarda zam yapıldı. Lokasyona göre Türk kahvesi işte 100 ila 150 lira arasında değişiyor diyelim. Bunu da kabul ettik. Ama İstanbul'da geçen gün, hatta Yoko Ono'nun sergisine, Sakıp Sabancı Müzesi'ne gittiğimizde o civardaki bir pizzacıya gittik. Menüde kahveye yer vermemişler. Öğle saatinde zaten aç değildim. Rejim yapıyorum. Türk kahvesi söyledim kendime. Annem de filtre kahve söyledi. Türk kahvesi 350 lira, filtre kahve 550 liraydı. Olabilir mi böyle bir şey? Söyleyince de boğaz attığında hep böyle cevabını aldık. Çok iyi değil mi? Her yere şikayet etmek istiyorum. Mekanın adını merak eden varsa yazabilir, anlatacağım.

Dün 8 yeni film vizyona girdi. Moana haftanın öne çıkan yapımı. Disney'in sevilen animasyonunun canlı çekim uyarlamasında yine Dwayne Johnson rol alıyor. Ve film Moana'nın okyanusun çağrısına kulak vermesini ve kötü şöhreti Maui ile Matunli adasının ötesine yelken açmasını anlatıyor. Aigeros'la beraber Yunan rüzgarı devam ediyor. Doğum günü partisi romandan uyarlanan bir Yunan filmi ve filmin başrolünde William Dafoe yer alıyor. Zengin Yunan iş insanı Marcos Timoleon'un kızı Sofya'nın 25. yaş günü için bir adada düzenlediği gösterişli partiyi anlatıyor. 2017 yapımı Ölümlü Dünya'da yeniden vizyona girdi. Ali Altay'ın yönetmenliğini üstlendiği film Feyyaz Yiğit rol alıyor. Belki hafta sonu görmek istersiniz.

LGS sonuçları açıklandı biliyorsunuz. LGS sonuçları MEB'in resmi internet sitesi, MEB sonuç açıklama sistemi veya Milli Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden TC kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik koduyla sorgulanabiliyor. Ayrıca E-Devlet kapısı ve E-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanınızı ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebiliyorsunuz. 13 Temmuz'dan itibaren tercih yapmaya başlanacak. 27 Temmuz'a kadar da öğrenciler tercih döneminde olacak ve iki nakil süreci gerçekleşecek. Öğrencilerin bu yılda 20 tercih hakkı var. En fazla 5 okul tercih edilebiliyor. Bu da çok zor bir süreç. Hakkınızda hayırlısı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Kral

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Otobüsümüz bugün İstanbul'da biliyorsunuz ve az sonra otobüsün lokasyonunu duyuracağım. Otobüse ilk gelen ve şifremizi söyleyen şanslı Kral Pop dinleyicimiz sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Önce şifremizi hatırlatıyorum. Burgazada bu sabahki şifremiz ve Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Etiler'de. Etiler Anadolu Lisesi'nin yanındayız. Tekrar ediyorum, Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Etiler Anadolu Lisesi'nin yanında ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyor ve şifremiz Burgazada. Herkese bol şans.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İstanbul hareketli günler yaşıyor. Aygiros sahneden iniyor. Ricky Martin sahneye çıkıyor falan. Gorillaz yolda önümüzdeki hafta hatta. Yaz aylarında İstanbul'u daha çok seviyorum sanırım sırf bu yüzden. Evet, Ricky Martin İstanbul'da şu an, dün akşam İstanbul'da uyudu. Ve bu akşam da Küçük Çiftlik Park'ta Türk hayranlarıyla bir araya gelecek. Mesela kızıma soruyorum, Ricky Martin'i tanıyor musun diye. Bütün K-pop gruplarını, The Beatles'ı, aklımıza gelebilecek pek çok klasik grubu ve müziği evet biliyor, dinliyor. Ama Ricky Martin yok. Demek ki bir jenerasyondan önce yetişememiş Ricky Martin. Bilmeyenler için Ricky Martin bir zamanlar dünyayı kasıp kavuruyordu. Maria diye bir şarkıyla çıkmıştı. Ne dediğini bilmiyorduk ama Un Pasito Palante Maria gibi bir şey söylediğini düşünüyorduk. Bu akşam Küçük Çiftlik Park'ta olacak Ricky Martin. Latin rüzgarı estirecek İstanbul'da. Hatırlaması bile çok tatlı. Biz de Mevrure ile devam edeceğiz cumartesi sabahı yayına. Lütfen radyonuzun sesini açın. Bazı şarkılar böyle çok daha güzel oluyor. Değilim onlardan biri ve şimdi Kral Pop'ta.

Dijital platformlarda haftanın en çok izlenen dizilerini bir hatırlatmak istiyorum. Yazın ben de bir şekilde daha fazla dizi izleyebiliyorum ve çok da hoşuma gidiyor. Tuğba Büyüküstün ve Şükrü Özyıldız'ı, Seda Bakan ve Boncuk Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı Ayvalık'ta geçiyor yine ve belli ki son sezon hikayeyi bitirdiler ama rahatlıkla sürdürülebilirdi. Öyle uygun gördü demek ki yapımcılar. Millie Bobby Brown'un başrolünde yer aldığı Enola Holmes 3 filmi kategorisinde en çok izlenen yapımlardan. Off Campus'ı izlemeyen varsa, Amerika'da bir üniversitenin buz hokeyi oyuncularının aşk hikayelerini anlatan çok tatlı bir gençlik dizisi ama kesinlikle artı 18. Küçük Ev'i hatırlayan var mı bilmiyorum. Bugün biraz nostaljik bir gün oldu. Ricky Martin'ler, Küçük Evler havada uçuşuyor. Filmin yeniden çevrimi yayında. Ne olduğunu duymamış olabilirsiniz. Ek bilgi, Küçük Ev 70'li 80'li yılların sembol dizilerinden biriydi. 15 Temmuz'da ise Lucky erişime açılacak. Anya Taylor-Joy'un başrolünde yer aldığı Lucky, başarılı bir dolandırıcı olan Lucky'nin yaşadıklarını anlatıyor. Biz de Emre Fel ve Funk Takıl işbirliğiyle devam edelim. Bir güldün, şimdi popun kralı Kral Pop.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al. 9 numara APO Ömrüm. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 9 numara Blok 3 Kırgınım. 8 numara Blok 3 Kusura Bakma. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mebrure Değilim. Cefa olamadım ama zulüm de değilim, şifa olamadım ama zehir de değilim. 9 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Sekiz numara Blok 3 Sebebi Yar. Benim hatam mı burada, benim hatam mı? Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı? 7 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Altı numara Manifest Toz Pembe. Beş numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 4 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun. 3 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: Reklam.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.

0: 11 Temmuz 2026 Cumartesi bugün Kral Pop Etkinlik Otobüsümüz bu sabahta İstanbul'daydı, Etiler'deydi. Otobüsün yerini, lokasyonu duyurduktan sonra ilk gelen Kral Pop dinleyicisine 5.000 veya 10.000 lira değerindeki sürpriz markaların hediye çeklerinden birini takdim edeceğimi söylemiştim. Bu sabahki kodumuz da Burgazada'ydı. İlk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi ise sevgili Semih Sönmez oldu.
1: Merhabalar, Semih Sönmez ben. Etiler'de kuaförlük yapıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Otobüse uğrayıp hediyemi hemen aldım.
0: Tebrik ediyoruz Semih Sönmez'i. Hediye çekinizi güle güle, keyifle, sağlıkla kullanın, harcayın. Unutmayın bugün Mert de canlı yayında yine otobüsün lokasyonu duyuracak ve yine bir şanslı Kral Pop dinleyicisine hediye çeki armağan edecek. Bu arada bir hatırlatma, canlı yayınlarımızı sadece radyonuzdan değil Kral uygulamasından da dinleyebiliyorsunuz. Ben yavaş yavaş gidiyorum. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. Şahane bir cumartesi olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: popla keşfet.
1: Temmuz ayında da en yeni şarkılar popun kralı Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'ta keşfet başlıyor. İlk sırada Gökhan Türkmen var. Sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan efsane şarkı yepyeni bir yorumla müzikseverlerle buluştu. Gökhan Türkmen, Yandım, şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Kız kesmeden devam ediyoruz. Son dönemde çıkardıkları şarkılarla büyük beğeni toplayan İkilem grubu taze bir çalışmayla dinleyicinin karşısında. Yeni teklileri Bak Dönüyor Dünya şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü yorumcularından Ferhat Göçer var. Sanatçı bu kez sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle playlistlerdeki yerini alıyor. Karşınızda Ferhat Göçer, Tutkunum Sana.

Haftanın son yeni şarkısı Poise'den geliyor. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Poise, yeni teklisi Başımda Belalarla şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la keşfet. Pop, pop,
1: Kral Pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Oh. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: 1954 yılında İsviçre'de oynanan maç 7-5'lik Avusturya galibiyetiyle sona erdi.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en yüksek skorlu karşılaşma Avusturya ile İsviçre arasında gerçekleşti.

Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'dan.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Klima deyince vatan.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: BİSİM sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Eti gong.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.

0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu gece son yarı finalistler de belli oluyor. Gece 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından saatler 4'ü gösterdiğinde ise Arjantin-İsviçre mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Paketiniz var.
3: Aa, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: yıldır sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Sizi Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Kral Pop Haber. 11 Temmuz Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Günün başlıklarıyla sizlerleyiz. Ankara'da Çankaya Belediyesi'nde Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de yer aldığı 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında suç örgütü kurma ve üye olma, rüşvet alma verme ve ihaleye fesat karıştırma suçları yöneltilen şüphelilerin adreslerinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. 27'si gözaltına alındı, kalan 9 kişi de aranıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ihraç ve atama dalgası sürüyor. Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il başkanları da görevden alındı. Giresun, İzmir ve Trabzon il başkanları kesin ihraç istemiyle disipline de sevk edildi. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturmasında Tanju Özcan'ın da aralarında olduğu 19 sanık hakim karşısındaydı. 2 tutuklu sanık tahliye edildi. Tanju Özcan dahil 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy için 266 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeyle en az 7 yıl hizmet veren ve 41 yaşını doldurmamış sözleşmeli erbaş ve erlerle birlikte askerlikten muaf olan

0: Şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuruda bulunabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Türk Edebiyatı'nın usta şairi Ahmet Telli 80 yaşında hayatını kaybetti. 8 Temmuz'da entübe edilen Ahmet Telli yarın ikindi vaktinde Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklar birkaç derece artıyor. Bugün İstanbul açık 30, Ankara az bulutlu 31, İzmir sıcak 35, Bursa açık 32, Antalya parçalı bulutlu 31 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Belçika'yı 2-1 yendi ve adını yarı finale yazdırdı. Fuente'nin öğrencileri yarı finalde Deschamps'ın ekibi Fransa ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda son yarı finalistler de bu gece oynanacak iki maçla belli olacak. Gece saat 12'de Norveç İngiltere ile, sabaha karşı 4'te de Arjantin İsviçre ile karşılaşacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi Japonya etabının 3. maçında Japonya ile mücadele edecek. Karşılaşma saat 13.20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. 5 büyükkentte de hava güneşli. Antalya'da %77 olan bağıl nemle sıcaklık gölgede 37 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkat. Karadeniz kesiminde ise Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Rize hattında yağış var. Ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğitakü yol durumunu sunar.
1: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım 70 galibiyetle Brezilya. Brezilya milli takımı ayrıca bir Dünya Kupası'nda en fazla maç kazanan takım. Sambacılar 2002 yılındaki turnuvada karşılaştığı bütün rakiplerini alt etmeyi başardı ve 7 maç sonunda kupaya ulaştı.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında...

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery.

0: 200 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı. Ziraat Katılım Bankart.

0: Ziraat'ta. Siz de hemen Ziraat katılımda olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
0: gazoz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: otobüsü bugün İstanbul'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Caner, Avcılar'da çalışıyorum. Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Şifreyi duyunca otobüse ilk geldim, hediye aldım. Kral Pop ailesine teşekkür ederim.
2: Merhabalar, ben Fatoş. Kafede kahvemi içerken bir anda Kral Pop'un anonsunu duydum. İlk ben geldim Kral Otobüsü'ne. O yüzden hediyemi aldığım için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevdiklerime de selamlar.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tam iyi de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tam iyi.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tam iyi.
5: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
6: Tam iyi bir garanti BBVA.

0: radar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: üretir.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Çay makinesi deyince vatan.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba ve haftanın 20 numarasıyla hemen başlıyoruz. Bu hafta 20 numarada listemizde Blok 3 var. Kayıp Persona albümündeki şarkılar birbiriyle yarışıyor ve o şarkılardan biri de Kırgınım. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 20 numaranın sahibi oluyor Blok 3 Kırgınım.

Sözü müziği her şarkısında olduğu gibi Blok 3'e ait, Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümünden Kırgınım'la Blok 3'ü listemizde 20 numarada dinledik. Geri sayım haftanın 19 numarasıyla devam ediyor. 27 haftadır listemizdeler Emre Fel ve Funk Takıl, Bir Güldün şarkısıyla listemizde bu hafta 19 numaraya geriliyor.

Sözü müziği Emre Fel, düzenlemesi ise Emre Fel ve Funk Takılı'a ait. Bir Güldün'le dinledik. Emre Fel Funk Takılı listemizde 19 numarada. Geldik haftanın 18 numarasına. Mabel Matiz son şarkısı Umrum Dışı'yla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 18 numaraya geriliyor. Şarkının sözü ve müziği Mabel Matiz ve Murat Güner imzası taşıyor.

Düzenlemesini Bahri Sutekin'in üstlendiği Mabel Matiz'e Tumrun Dışı şarkısıyla Mabel Matiz'i 18 numarada dinledik. Haftanın 17 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizde 3. haftasında bir basamak yükselen ve 17 numarada yer alan Derya Uluğ var. Şımarık şarkısıyla hızlı bir giriş yaptı ve bu hafta listemizde bir basamak yükseldi, 17 numaranın sahibi oldu. Şarkının sözü ve müziği Derya Uluğ, Yasemin Özşengül'e ait. Müziği ve düzenlemesi de Asil Gök imzası taşıyor. Derya Uluğ, Şımarık, listemizin 17 numarası.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Kral Pop Radyo Top 20.
2: Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımımız haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. Listemizdeki 10. haftasında bir basamak gerileyen Poise'yi dinleyeceğiz. 16 numarada Uyuyamadın Dimi şarkısıyla Poise bu haftanın 16 numarası oldu. Şarkının sözü ve müziği de Poise'ye yani Barış Anaç'a ait. Babam.

Listemizde 16 numarada Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla Poise'i dinledik. Haftanın 15 numarası ise 5. haftasında listemizdeki yine Kayıp Persona albümünden Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 oldu. Geri sayımda Kırgınım'la 20 numarada dinlemiştik. Bu kez Blok 3 yorumu Kayıp Kalp listemizin 15 numarası.

0: bir kalp var bu.
1: Listemizde 15 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 yer aldı. Bu hafta listemizdeki 5. haftası bu şarkısıyla. Haftanın 14 numarasını dinleyelim. Listemizde 14 numarada Manifest var. Daha iyi şarkısıyla Manifest, üretmeye devam eden ve önemli bir hayran kitlesi edinmeye devam eden son dönemin başarılı grubu ve bu hafta daha iyi ile 14 numaranın sahibi.

20 listemizde bu haftanın 14 numarasıydı. Şarkının sözü ve müziği Aleyna Korkmaz'a ait, düzenlemesi de Elber Tutkus'a. Geri sayımımız devam ediyor. Bu haftanın 13 numarasını dinleyelim. Listemizde 13 numarada 22 haftadır listemizde yer alan Umur Doma ve Hande Ünsal ortaklığı Gel var. Şarkının sözü müziği Umur Doma'ya ait ve Gel'le Umur Doma, Hande Ünsal 13 numaranın sahibi oluyor.

Listemizde 13 numarada Gel şarkısıyla Umur Doma ve Hande Ünsal dinledik. Geldik haftanın 12 numarasına. Listemizde 12 numarada bu haftanın yeni girişi var. Tan Taşçı ve Gidişat şarkısı. Hemen her şarkısının sözü ve müziği ve düzenlemesi de Tan Taşçı'ya aittir. Yine bu şarkıda da her şeyiyle Tan Taşçı yorumuyla da çok keyifli bir Gidişat şarkısı bize sunmuş oldu. Kral Pop Radyo Top 20 listemize Tan Taşçı Gidişat şarkısıyla 12 numaradan yeni giriş yapıyor. Ben...

12 numarada Tan Taşçı ve Gidişat listemize yeni giriş yaptı. Geri sayımda haftanın 11 numarasıyla adım adım zirveye doğru ilerliyoruz. 11 numarada bir yapay zeka üretimi Değilim şarkısıyla Mebrure var listemizde 8. haftasında.

Yapay zekaya ait değilim, Mebrure yorumu Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 11 numaraydı ve geldik haftanın 10 numarasına. 15 haftadır listemizde yer alan Ey Pio ve Ömrüm şarkısı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 10 numaranın sahibi. Hatırlayalım, şarkının sözü ve müziği Ey Pio'ya ait, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Halkın'a. Öyle bir

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir.

0: Opet.com'da. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. Bu hafta 9 numarada geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir isim var. Mela Bedel. İki Tas Çorba şarkısını harika yorumladı. Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde birçok değerli Mustafa Sandal şarkısı dinledik. O şarkılardan birini Mela Bedel İki Tas Çorba'yı yorumladı ve listelerde başarıyla yoluna devam ediyor. Bu haftada 9 numarada dinliyoruz. Göz

Sözü Mustafa Sandal'a, müziği Bülent Tezcan'a ait. İki tas çorba şarkısı. Mela Bedel tadıyla yorumuyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 9 numaraydı. Haftanın 8 numarası uzun süre zirvede yer alan Manifest ve Ajda Pekkan oldu. Hileli şarkısıyla Manifest, Ajda Pekkan, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde haftanın 8 numarası oluyor.

Sözü müziği Ateş Atilla'ya ait Hypers Müzik tarafından yayınlanan hileliyle Manifest Ajda Pekkan Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta 8 numaraya geriledi. Geldik haftanın 7 numarasına. Listemizin 7 numarası Elif Buse Doğan. Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan müzikal kariyerinde önemli bir yoruma daha imza atmış oldu ve listemizdeki 8. haftasında bir basamak gerileyerek 7 numarada dinliyoruz Yangın Yeri ile Elif Buse Doğan'ı.

Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzası taşıyan, düzenlemesini Kerem Akdağ'ın yaptığı ve bu hafta listemizde 7 numarada dinlediğimiz Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri vardı. Ve haftanın 6 numarası 36 haftadır listemizde ve zirve rekabetini hiç bırakmayan şarkılardan biri Semi Cenk yorumu Çıkmaz Bir Sokak'ta Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu hafta bir basamak geriledi ve 6 numaranın sahibi oluyor.

Sözü müziği Semih Cenk'e, düzenlemesi de Semih Cenk ve Berk Arda Büken'e ait. Bu hafta 6 numarada dinledik Semih Cenk'le Çıkmaz Bir Sokakta şarkısını ve geldik haftanın 5 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 5 numarasında Ankara Ekos Beni Al şarkısı var. 16 haftadır listemizde, son dönemin en hızlı yükselen şarkılarından biri olduğu hiç şüphesiz ve bu hafta 2 basamak gerileyerek 5 numaranın sahibi oluyor Ankara Ekos.

Sözü Mertkan Erkan, müziği Sertan İpek ve Mertkan Erkan'a ait, düzenlemesini de Kürşat Kahraman yaptı. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 5 numarasıydı. Ankara Ekos Beni Al ve geldik 4 numaranın sahibine. Bu hafta 4 numarada Blok 3 var, Sebebi Yar şarkısıyla. Hatırlayalım, geri sayımda 20 numarada Blok 3'ten Kırgınım dinlemiştik. 15 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3 geri sayımda yer almıştı ve bu hafta 4 numarada Sebebi Yar şarkısıyla geçtiğimiz hafta listemize dahil olan ve yükselişine devam ederek 4 numarada yer alan Blok 3 yorumu Sebebi Yar dinliyor.

Kendi şarkıları arasında rekabeti de olan Kayıp Persona albümünden Blok 3 yorumu Sebebi Yar dinledik ve geldik haftanın 3 numarasına. Geri sayımda haftanın 3 numarası bu hafta listemize hızlı bir giriş yapan Manifest grubu ve Toz Pembe şarkısı oldu. Toz Pembe şarkısının sözü Zeki Arkun ve Manifest'e ait, müziği de Zeki Arkun'a. Düzenlemede de Zeki Arkun ve Elber Tutkus imzası var. Kral Pop Radyo Top 20 listemize bu hafta 3 numaradan yeni giriş yapıyor Manifest, Toz Pembe.

numarada daha iyi şarkısıyla dinledik Manifest'i. Uzun süredir zirvede yer alan Manifestaj'da Pekkan Hileli şarkısı da 8 numaranın sahibiydi ve bu hafta 3 numaradan Toz Pembe şarkısıyla yeni giriş yapan Manifest'i 3 numarada dinledik. Ve zirvenin ortağı haftanın 2 numarasına geldi. Hadise'nin albümü ve bu albümden öne çıkan şarkı Hadise de röportajlarında özellikle bu şarkının kadının bambaşka olduğunu dile getirmişti. Hızla yükselişine devam ediyor. Üçüncü haftasında 2 basamak yükselerek zirvenin ortağı ve 2 numara olan şarkı Hadise yorumu...

0: Top 20.
1: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
2: Tahmin de çözülsün.
1: Nasıl?
2: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
1: Büyüksün.
2: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
1: Tahmin.
2: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
1: Yürü be Tahmin.
3: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otomobil

0: fırsatlarını kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzuli.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: 10-17 Temmuz tarihleri arasında...

0: 3 numara. İki numara.
1: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana deyim, canımız yanacak.
0: 11 numara.
2: Şifa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim.
0: Kral Pop Radyo Top 20. 10 numara.
3: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 9 numara. Sekiz numara.

0: 3 numara. Radyo Top 20.
1: Ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin sahibine. Zirveye adım adım yaklaştı ve bu hafta zirvenin sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta 2 numarada dinlemiştik. Bir basamak yükselerek zirveye yerleşen Blok 3 Poise. Çok güzel gülüyorsun. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 1 numarası.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de.
4: Chery. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım net, Sigortam.net.
10: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Haber.com'da.
1: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden...

0: buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 11 Temmuz Cumartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Aralarında belediye başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. 27 kişi gözaltında. CHP'de ihraç ve atama dalgası devam ediyor. 7 il başkanı daha görevden alındı. Giresun, İzmir ve Trabzon il başkanları kesin ihraç istemiyle disipline de sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy için 266 yıla kadar hapis cezası istendi. Amerikan Başkanı Trump'ın Ankara ziyaretinin ardından dikkatler yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili atılacak adımlarda Dışişleri Bakanı Fidan, müttefikler arasında yaptırım olmasını istemeyiz, inşallah kısa sürede çözüme ulaşacağız dedi. TRT Haber'e konuşan Fidan, jet motoru alımı ile ilgili de sorun olmadığını aktardı. Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkin Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı yeni bir rapor ortaya çıktı. 37 bebeğin daha doktorlar ve hemşirelerin yanlış uygulamalarına maruz kaldığı anlaşıldı. Aralarından 3 bebeğin de bu nedenle öldüğü belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, polislerin çalışma saatleriyle ilgili düzenleme yapmak istediklerini söyledi. Fazla çalışanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var diyen bakan, mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı ifadelerini kullandı. Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdam edilmesine yönelik düzenleme resmi gazetede en az 7 yıl hizmet vermek ve 41 yaşını doldurmamış olma şartı var. Şehit yakınları da uzman erbaşlık için başvuruda bulunabilecek. Bizden bir haber, Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmusik.com.tr'de. Kral Pop.

0: Sertünsüz spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Belçika'yı 2-1 yendi ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Kupada son yarı finalistler de bu gece oynanacak iki maçla netleşecek. Gece 12'de Norveç İngiltere ile, sabaha karşı 4'te de Arjantin İsviçre ile karşılaşacak. Dünya Kupası'na erken veda eden Portekiz'de teknik direktör değişikliği gerçekleşti. Avrupa ekibinin yeni çalıştırıcısı Jorge Jesus oldu. Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi yapıldı. Mevcut başkan Ertuğrul Doğan oy birliğiyle görevine devam ediyor. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. 5 büyükkentte de hava güneşli. Antalya'da %77 olan bağıl nemle sıcaklık gölgede 37 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkat. Karadeniz kesiminde ise Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Rize hattında yağış var. Ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rozçuklu. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi. Evet, kimimiz için tatil, kimimiz için haftanın en yoğun çalışma günü. Hizmet sektörü özellikle değil mi? Cumartesi daha yoğun çalışır. Hele ki turistik yerdeyseniz, aman yarabbim. Evet, hafta sonu denilince ilginç bir ortak noktaya işaret ediyor. Bireylerin hafta sonlarında en çok zamanın kontrolü hissini sevdiğine dair bazı görüşler var. Yani ne anlama geliyor bu? İşte alarm kurmamak. İstediğim saatte kalkarım diyenler, kahvaltıyı saate göre değil canı isteyince yapanlar, markete bile acele etmeden gidenler, diğer taraftan her zamankinden daha yoğun çalışanlar da var. Yani iki uç. E demek ki şu sonucu çıkarabilir miyiz? Hafta sonunun en büyük lüksü para harcamak değil, zamanın biraz olsun size ait olduğunu hissedebilmek. Eğer siz de bugün çalışıyorsanız kolay gelsin diliyorum. Ama eğer dinleniyorsanız tadını çıkarın. Ne mutlu. Çünkü insanın kendine ayırdığı zaman harcamış zaman değil. En iyi yatırımlardan biri bana kalırsa.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hep tatil mutluluğu. Jolly,
2: jolly bu. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T-10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T-10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
6: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red.

Eğer hafta sonu çok yoğun çalışmıyorsanız benim gibi, o zaman telefonlarınız daha fazla çalıyordur diye tahmin ediyorum. Mert müsaittir deyip arayanlar, aile üyeleri, arkadaşlar, dostlar. Ve çoğu aynı şeyi söyledi. Ne yapıyorsun bugün dediğimde, bir şeyler araştırıyorum. Bunu söyleyenlerin de işi gücü araştırmayla alakalı olabilecek şeyler değil bu arada. Ne araştırıyorsun diye sorunca, ya işte alacağım bir şey var, onu araştırıyorum. Saatlerdir onlarla uğraşıyorum diyenler. Belki sizin de başınıza geliyordur.

Bir ürün bakmak için internete giriyorsun. 5 dakika sonra bambaşka bir şey araştırırken buluyorsun kendini. Aa bak onu da merak etmiştim. Aa bu neydi? Nasıl kullanılıyormuş? Kendin yapabiliyor musun? Dijital davranış araştırmaları tam bunu söyler. İnsanların internette planladığından daha çok uzun süre kaldığı ve kalmasının nedeni de oradan oraya, oradan oraya sürüklenmemiz. Her öneri yeni bir öneriyi doğuruyor çünkü. Algoritmalar da bunu teşvik ediyor. Bir yorum, bir video, bir karşılaştırma derken asıl neden unutuluyor. Neden girmiştim ben buraya? Belki de artık en kıymetli becerilerden biridir dikkatimizi koruyabilmek. Eskiden ne konuşuyorduk? Birkaç yıl öncesine kadar internet okuryazarlığı, sonra medya okuryazarlığı derken şimdi dikkatimizi nasıl koruruzun eğitimleri verilmeye başlandı. Çünkü zamanı çalan şey işimiz değil çoğu zaman dağılan odağımız.

Zaman zaman tüketici araştırmalarından söz ediyorum. Yayınlarımı takip edenler bilirler. Özellikle hafta sonlarında kredi kartı harcamalarının fazla olduğuna dair birçok veri var. Yani daha çok alışveriş yapıyoruz ve bunları da çoğunlukla kredi kartıyla yapıyoruz. Peki bir alışveriş yaptıktan sonra pişmanlık yaşadığınız oluyor mu? Tüketici araştırmalarında bu da var. Böyle bir soru da sorulmuş. En çok hangi alışverişten pişman oluyorsunuz diye soruluyor. Cevap en pahalı ürünler değil, şaşıracaksınız. Anlık hevesle alınan ürünler diye geçiyor. Yani indirimde diye alınanlar, sadece bugün var diye sepete eklenenler, işte az kaldı, sayılı kaldı, son iki ürün, son bir ürün uyarıları. Sanki dünyada başka yok, almayınca bitecek. İşte bunlar bir kez kullanılıp dolaba kaldırılan ürünler oluyor. Demek ki alışverişte en doğru soru ne kadardan ziyade gerçekten kullanacak mıyım? Hele ki çocuklarımıza aldığımız ürünlerin birçoğu değil mi? Bazen ben devşiyorum bunu. Almakta hata mı yaptık dediğim şeyler. Bazen en iyi alışveriş hiç yapılmayan alışveriş olabilir bana kalırsa.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu gece son yarı finalistlerde belli oluyor. Gece 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından saatler 4'ü gösterdiğinde ise Arjantin-İsviçre mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: haber.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Yeni Dacia Logan.

Sıcaklarla aranız nasıl? Temmuz sıcakları geçtiğimiz yıllara kıyasla biraz daha iyi sanki, değil mi? Ara ara gelen sıcak hava dalgalarını saymazsak fena gitmiyor bu yaz. Ama yine de yaz aylarında sadece su tüketimi artmıyor, bir şey daha artıyor. Nedir derseniz gıda israfı. Özellikle hangi gıdalarda israf ediyormuşuz biliyor musunuz? Böyle bir liste var. Meyve, sebze, ekmek sıcak havada daha hızlı bozulabiliyor ve maalesef tüketilmediğinde çöpe gidiyor. Hepimizin evinde olmuştur muhakkak. Biraz meyve büyük bir hevesle alınır, sonra birkaç tanesi unutulur. Dolabın derinliklerinden çıkar ama artık yenilemez durumda. Belki bu israfın sebebi sıcak hava ya da mevsim olmayabilir. İhtiyacımızdan daha fazla almak da olabilir. Çünkü tasarruf sadece para için değil, emek için de önemli. Bunu herhalde en iyi çiftçilerimiz anlar ya da üretenler anlar, değil mi? Yani isterseniz balkonunuzda, bahçenizde küçük bir yere domates fidanı dikin. Bir tane domatesi yetiştirmek için harcanan emeği düşünün. Ya da bir tane biberi, bir bağ maydanozu, meyve ağaçlarını saymıyorum bile. Her tanede büyük emek, her adette büyük bir

0: Topla keşfet.
1: Temmuz ayında da en yeni şarkılar Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'ta keşfet başlıyor. İlk sırada Gökhan Türkmen var. Sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan efsane şarkı yepyeni bir yorumla müzikseverlerle buluştu. Gökhan Türkmen, Yandım, şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Son dönemde çıkardıkları şarkılarla büyük beğeni toplayan İkilem grubu taze bir çalışmayla dinleyicinin karşısında. Yeni teklileri Bak Dönüyor Dünya şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü yorumcularından Ferhat Göçer var. Sanatçı bu kez sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle playlistlerdeki yerini alıyor. Karşınızda Ferhat Göçer, Tutkunum Sana.

0: Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te haftanın son yeni şarkısı Poison'dan geliyor. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Poison, yeni teklisi Başımda Belalarla şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: topla keşfet. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Belçika çeyrek final maçı geride kaldı. 2-1'lik skorla kazanan İspanyoldu ve yarı finalde Fransa'nın rakibi olmayı başardı İspanyollar. Belçika maçı belki bu kadar da zor olacağını düşünmemişlerdi ama teknik direktör De La Fuente her maçı en zor maç olarak değerlendirmeye devam ediyor. Belçika maçı da bunlardan bir tanesiydi. Galibiyet golünü atan, İspanya'yı yarı finale taşıyan isim Mikel Merino. Portekiz maçında olduğu gibi orada 85'te oyuna girip 96-1'de golü atmıştı. Dün 86'da oyuna girdi, 88'de golü attı. İkinci golü attıktan sonra, yedekten girip ikinci golü attıktan sonra aklıma 90 Dünya Kupası'nda İtalya'nın kahramanı Skilaç aklıma gelmişti. O da ilk maçta yedek başlayıp ardından turnuvayı gol kralıyla tamamlamıştı. Bakalım Merino o dönem Skilaç'ı İtalya'yı kupayı kazandıramamıştı ama 2026'da İspanya'ya dünya şampiyonluğunu getirebilecek mi? Önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Rakip tabii ki Fransa olacak. Çok zorlu, yıldızlar topluluğu ama aynı şekilde takım oyunuyla da devam eden bir İspanya var. Fabian Ruiz, Rodri'nin yerine başlamıştı. Golü atmayı bildi. Yani İspanya takım halinde üretmeye, kazanmaya, kazandırmaya, savunmaya

0: devam ediyor. Unai Simon 650 dakika sonra gol yedi. İspanya'nın turnuvadaki yediği ilk goldü bu aynı zamanda. Fransa-İspanya yarı finali Dallas'ta oynanacak ve ilk finalist belli oluyor.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Güzel bir cumartesi diliyorum. Hafta sonu iyi geçsin. Bizim ve bir katkımız olsun güzel geçmesi için hafta sonuna. Kral Otobüsü yollarda. Kral Otobüsü bu yaz her yaz olduğu gibi Türkiye'yi dolaşacak ve Türkiye'nin dört bir köşesinde dinleyicilerimize ulaşıp birbirinden değerli markalardan hediye çekleri armağan edecek. 5 bin lirayla 10 bin lira arasında değişen rakamlarla hediye çekleri sizin olabilir. Her gün birçok kez Kral Otobüsü'nün konum bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Bir de şifre veriyoruz yayıncı arkadaşlarla birlikte. Bu şifreler işinize yarayacak çünkü Kral Otobüsü'nün bulunduğu konuma yakınsanız şifreyi söyleyip hediye çekini alıyorsunuz. Bu kadar basit. Malum İstanbul'da olduğumuz için İstanbul'dan başladık tura ve bugünün şifresini paylaşayım. Aydos Ormanı. Aydos Ormanı şifresiyle Kral Otobüsü'nün konum bilgisini de paylaşayım ki bulunduğumuz konuma yakın olan dinleyicimiz buyursun gelsin, hediye çekini kazansın ve yayınımıza konuk olsun. Kral Otobüsü şu anda Zincirlikuyu'da. Zincirlikuyu metrobüs durağı çıkışı Sarıyer yönünde bekliyoruz. Hadi buyurun gelin, hediye çekinizi kazanın.

0: Bir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı Kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca gazoz. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Yayınlarımda çoğu zaman tatilde olanlara ya da hafta sonunu fırsat bilip kaçanlara gönderme yapıyorum da şehirde yazı yaşayanlar, şehir hayatında bir yerlere gitmeyeceğiz biz burada yaşayacağız yazı diyenler. Temmuz'un ortasındayız. Onlara hiç seslenmiyoruz değil mi? Şehirlerin ritmi değişiyor Temmuz'la birlikte. Sabah erken saatler daha hareketli hale geliyor. Öğle sıcağında sokaklar sakinleşiyor. Akşamüstü parklar, sahiller, meydanlar yeniden doluyor. Şehir aynı şehir ama yaz ona bambaşka bir karakter kazandırıyor sanki. Yoksa ben yaz aylarını çok

sevdiğim için bana mı öyle geliyor diye bazen düşünmüyor değilim. Ama galiba öyle değil mi? Belki bugün sizin de işiniz bittiğinde doğruca eve gitmek yerine kendinize küçük bir mola verirsiniz. Yazın o en güzel anları bazen plansız başlar denir. O plansızlığın içine dalar, sadece sıcaktan yakınmak yerine akşamüstü saatlerinin tadını çıkarırsınız. Tabii siz onu yaparken biz de bir şarkıyla eşlik edelim. Keyfinize keyif katsın. Umur Doma ve Hande Ünsal bir arada. Gel Kral Pop'ta.

yana. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda birbirinden keyifli şarkılarla yayınımızı sürdürürken bazı şarkıların size daha iyi geldiğini hissetmişsinizdir. Peki neden? Bakın müzik araştırmaları gösteriyor ki bireyler yeni şarkıları sevse de en çok eski favorilerine geri dönüyor. Çünkü bir şarkı sadece melodiden ibaret değil, tempodan ibaret değil, notalardan ibaret değil, bir yazı, bir yolculuk, bir insanı hatırlatıyor. Belki de bu yüzden bazı şarkıları dinlemekle yetinmiyoruz, onları yeniden yaşıyoruz ya da o anı bize yeniden yaşatıyor. İşte belki bugün Kral Pop'ta dinlediğiniz bir şarkı sizi bambaşka bir yere yıllar öncesine götürdü. Bunun nedenini merak ediyorsanız, sebebi sizce şarkı mı yoksa anılarınız mı?

Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.

0: Serin yanındayız.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: English Home'da yılın en düşük

0: öldürdük. Sizin yazınız nasıl geçiyor bilmiyorum ama bizde yazlar sıradan geçmez. Bizde yaz ayları yoğun geçer, hareketli geçer. Biz kimiz? Kral Pop Radyo. Kral ailesi hem Kral FM'de hem Kral Pop Radyo'da, yani Türkiye'nin en çok dinlenen ilk iki radyosunda böyle geçer. Dinleyicilerimize ulaşırız, şehir şehir dolaşır, birbirinden değerli markalardan hediye çekleri armağan ederiz dinleyicilerimize. 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çekleri bu sene yine yaz aylarında Kral Otobüsü'nün yolculuğunda dinleyicilerimizin olacak. Malum İstanbul'da olduğumuz için yolculuk İstanbul'dan başlıyor. Sonra Türkiye'yi yaz boyunca dolaşıp sonbaharla birlikte tekrar İstanbul'a dönüyoruz. İstanbul'dan başladığımız rotamızda dakikalar önce sizlere bir şifre verdim. Her gün yayınlarımızda birçok kez verdiğimiz bu şifreleri takip edin. Eğer Kral Otobüsü'nün paylaştığımız konumu size yakınsa buyurun gelin şifreyle birlikte hediye çekinizi alın diye tembih ediyoruz. Bugün de dakikalar önce Aydos Ormanı şifresiyle Kral Otobüsü'nün konumunu paylaştım ve dinleyicilerimizi davet ettik. İşte otobüse ilk gelen ve hediye çekini kazanan dinleyicimize bırakalım sözü.
1: Merhabalar, adım İlayda Bektaş. Okul öncesi öğretmeniyim. Aracımda seyir halindeyken Kral Pop dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse ilk gelen ben oldum. Hediyemi aldım. Kral Pop dinleyicilerine selam olsun. Buradan okul müdürüm, çalışma arkadaşlarım ve öğrencilerime selamlar yolluyorum.
0: Tebrik ediyorum sizi. Güle güle kullanın hediye çekinizi. Güzel bir hafta sonu diliyorum her birinize. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Döker ben. Günün gelişmeleriyle 17 bülteninde sizlerleyiz. Bugün 11 Temmuz, Srebrenica soykırımının 31. yılı. Srebrenica'da bugün

0: Soykırımın kurbanları törenlerle anılıyor. Bu yıl kimlik tespiti yapılan 10 kişi daha törenle toprağa verilecek. 31 yılın ardından 2000 kişinin hala mezarı da bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Katliamın 31. yılında Srebrenica'da hayatını kaybedenleri andı. Ankara'da Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabah saatlerinde operasyon geldi. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 29 kişi gözaltına alındı. CHP Grup Başkanı Özel, operasyonun gizli tanık beyanı üzerine başlatıldığını söyledi. Ankara'da yaşanan başsavcı değişimini hatırlattı Özel, sürecin siyasi olduğunu öne sürdü. Uyuşturucu soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy için 266 yıla kadar hapis cezası istendi. Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili uyuşturucu soruşturmasında da iki isim için ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak şartıyla ceza talep edildi. LGS sonuçları açıklandı. Pazartesi günü de tercih maratonu başlıyor. Sınav puanıyla öğrenci alacak okullarda 198.899 kontenjan bulunuyor. Tercih süreci 27 Temmuz'a dek sürecek. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. İspanya tarihinin en ölümcül orman yangınlarından birine sahne oldu. Endülüs'te çıkan orman yangınında çoğu yabancı uyruklu 12 kişi hayatını kaybetti. 23 kişi hala kayıp. Yangın sürüyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklıklar birkaç derece daha yükselecek. Yarın İstanbul az bulutlu 30, Ankara, Bursa ve Antalya az bulutlu 33, İzmir sıcak 36 derece. Bizden bir haberle noktalayalım. Kral Otobüsü yine yollarda. İlk durağımız İstanbul'dayız. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya Belçika'yı 2-1 yendi ve yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu. Kupada son yarı finalistler de bu gece oynanacak iki maçla netleşiyor. Gece saat 12'de Norveç İngiltere ile, sabaha karşı 4'te de Arjantin İsviçre ile karşılaşacak. Finalin sultanları Milletler Ligi 3. etabı 3. maçında ev sahibi Japonya ile karşılaştı. Milliler maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde 11 maçta 8 galibiyete ulaştı. Wimbledon'da tek erkekler finali belli oldu. Novak Djokovic'i yenen Jannik Sinner'la Arthur Ferri'yi mağlup eden Alexander Zverev karşılaşacak. Tenisin en prestijli turnuvasının finali yarın saat 18'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık artıyor. 5 büyükkentte de hava güneşli. Antalya'da %77 olan bağıl nemle sıcaklık gölgede 37 dereceye kadar çıkıyor. Sıcak çarpmalarına karşı dikkat. Karadeniz kesiminde ise Samsun, Trabzon, Gümüşhane, Rize hattında yağış var. Ani su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: İyitakü yol durumunu sunar.
1: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı, Hüseyinli Kavşağı arası Profesör Doktor Mahir Vardar Tüneli Kuzey Edirne istikameti tüpünde bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar süresince bant aktarımıyla birlikte trafik akışı tek platformdan iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 49 ila 51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım yan bağlantı yolu üzerinden gidiş olarak sağlanıyor.
0: İyitakü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı

0: Bilgi etstur.com'da.
1: Garanti BBVA.
2: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
3: Görürsün tabii. Garantili ödeme ile ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
4: Garanti BBVA garantili ödeme ile ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Pop Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Ankara Ekos Beni Al. 9 numara APO Ömrüm. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 6 numara Mevrure Değilim. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 3 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 9 numara Blok 3 Kırgınım. 8 numara Blok 3 Kusura Bakma. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mevrure Değilim.
2: Cefa olamadım ama zulüm de değilim, şifa olamadım ama zehir de değilim.
1: 9 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Sekiz numara Blok 3 Sebebi Yar.
3: Benim hatam var burada, benim hatam var. Kalbinde son kırıntı bana mı kaldı?
1: 7 numara Blok 3 Kayıp Kalp. Altı numara Manifest Toz Pembe. Beş numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
4: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
1: 4 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
5: Gidersen git emin ol kalmaz aklım, alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
1: 3 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. İki numara Hadise Ara Beni.
6: Düşünerek yine kara kara seni, inadını bırak da ara beni.
1: Bir numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

0: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Depozito iade sistemi büyük ilgi gördü. Kısa adı DOA olan sisteme ilişkin son bilgileri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 günde 7 milyon 600 bin ambalaj toplandığını bildirdi. Kurum, bu dönüşüm her geçen gün daha da hızlanıyor. 5. günde doğayla topladığımız ambalaj sayısı 7 milyon 600 bine ulaştı. Çevremizi korurken hem kendi cebimize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz, dedi. Okyanuslar ısınıyor. Avrupa Birliği'ne bağlı bilim insanları Haziran ayında okyanus yüzey sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. Bu durum yaz aylarında

0: daha tehlikeli sıcak hava dalgalarının yaşanabileceğine dair endişeleri artırdı. Sonsuz enerji yakın Çin'de üretilen yapay güneş reaktörü yaklaşık 100 milyon santigrat derece plazma sıcaklığına ulaşarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu sıcaklık güneşin çekirdeğindeki sıcaklığın yaklaşık 6 katı. Uzmanlar kontrollü nükleer füzyonun başarıya ulaşması halinde dünyanın enerji üretiminde köklü bir dönüşüm yaşanabileceğini belirtiyor. Zehirli bir tür olan pusula deniz anaları Marmara Denizi'nde daha çok görülmeye başlandı. Temas halinde ciddi ağrılara, kaşıntıya neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu türün artışındaki etkenler iklim değişikliği, kirlilik ve aşırı avlanma. Lübnan'da çevre gönüllüleri sıra dışı bir projeye imza attı. Plastik atıklara ve geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla bir araya gelerek yaklaşık 140 bin plastik kapaktan ülkenin yüz ölçümüne atıf yapan 10 metre 45 santimetre uzunluğunda dev bir Lübnan bayrağı hazırladı. Projeye çocuklar da destek verdi.
1: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Bay J.
1: İyi akşamlar Türkiye. Bay J konuşuyor. Hepiniz Kral Pop Radyo akşam şovunu dinlemeye hoş geldiniz. 1991 yılı Kasım ayında ilk programımı sundum Türkiye'de ben. Şu anda beni en fazla 12-24 yaş arası gençler dinliyor. 12 yaşındaki 2014 doğumlu, 24 yaşındaki 2002 doğumlu. Radyoların kadeş anlaşması gibiyim, farkında mısın? Burada dikkatinizi çekeyim. Özellikle iyice eski olsun diye dünya tarihinin ilk anlaşmasını kullandım. İstersem Lozan, Versailles filan da diyebilirdim ama kompleksli bir insan değilim. Artı yaşıma göre son derece iyi görünüyorum bence. O açıdan evet. Dün gece televizyon izliyoruz. Karım bana döndü şey dedi. Bay J aşkım, senin bacakların normal değil. Bu yaşta böyle bacak olmaz. Benden habersiz halı sahaya mı gidiyorsun sen? Ay, bir insan neden karısından halı sahaya gittiğini saklar ki ha? Manyak mıyım ben? Her seferinde halı sahaya gidiyorum tabii ki bu arada. Ben tabii ki gitmiyorum halı sahaya arkadaşlar. Gitmeyeceğim. Spor yapmam ben. Aristokrat bir aileden geliyorum. Nenem kontesti benim. Biz aristokratlar hareket etmeyiz fazla. Hizmetkarlarımıza şlaf çektiririz. Sonra da of bugün iyi çalıştık deyip masaj yaptırırız. Kontest nenemden bir şeyler kalsaydı yapardık tabii de işte bir yerde bir kopukluk var. Geçenlerde bir tereke avukatıyla tanıştım. Dedi ki bize yetki verin. 6 nesil geriye doğru ne kadar mal varlığınız varsa tespit ediyoruz. Size teslim ediyoruz. %20-25 oranında da biz alıyoruz pay olarak. Bir şey çıkmazsa peki diye sordum. Sorun değil. 180 bin lira avukatlık ücretini ödersiniz. Herkes yoluna gider. Şimdi düşünsene kontes büyük nenemden hiçbir şey kalmadığını, her şeyi genç sevgilisiyle yiyip bitirdiğini öğreniyorum. Bu moral bozukluğu yetmiyormuş gibi 180 bin

0: akşamları da içeri giriyorum. Can sıkıcı olur. Ama büyük nenemi de anlıyorum. Neticede kan bağımız var. Ben de olsam ben de onun gibi yapardım. O açıdan...
1: Hey Bayşe!
0: Ha canım?
1: Neden hala yayındasın Bayşe?
0: Aa, ben de seni seviyorum. Hala yayındayım çünkü babam 3 sene önce öldü ve artık bana istersen doğru dürüst bir iş bul diyen kimse kalmadı hayatımda. Bugün Instagram'da gördüm, biri şey yazmış. Çalışmak berbat bir şey. Herkes paraya ihtiyacınız olduğunu anlıyor. Allah'tan biraz da zevk aldığım için yapıyormuşum gibi görünen bir işim var ya. Ama siz yabancı değilsiniz, itiraf ediyorum. Şu an aç köpek balıklarıyla dolu bir jacuzzi de olmayı tercih ederdim. Ya arkadaşlar, geçen gün bir kişisel gelişim uzmanı dinliyorum internette. Diyor ki, sevdiğiniz işi yaparsanız hayatınız boyunca bir gün bile çalışmış olmazsınız. Bak. Ben sevdiğim işi yapsam da çalışmış olurum. Çünkü çalışmak eyleminin kendisinde bir meymenetsizlik var. Ben çalışmaktan nefret ediyorum. Yani bunu böyle gizli saklı utanarak söylemeye gerek yok. Tembelim demiyorum bak. Çalışmaktan nefret ediyorum. İkisi farklı. Tembel insan hiçbir şey yapmaz. Ben çok şey yapmak istiyorum. Gezmek istiyorum. Balık avlamak istiyorum. Uyumak istiyorum. Dizi izlemek istiyorum. Sadece bunları yaparken birinin bana emir vermesini istemiyorum. Ki bunları da karımın emirleriyle yapabiliyorum evde. Her şey emir. Çalışmak. Bir de buna güzel ambalajlar bulmaya çalışıyorlar modern hayatta. Neymiş? Kariyer basamakları. Ya ben niye basamak tırmanıyorum pardon? Niye basamak tırma? Ben niye o çıkmak zorundayım o merdivenleri? Üstelik yukarı çıktıkça manzara güzelleşmiyor. Sadece böyle alttakilere bağırabileceğin bir yer edinmeye başlıyorsun, o kadar. Ben şimdi de bağırabiliyorum arkadaşlarıma. Bir de iş hayatı diye bir şey var. Hayat hayattır abicim. Başına iş gelince o hayat olmaktan çıkıyor. Mesai oluyor. Plazalara bakıyorsun. Herkes birbirine harika bir sinerji yakaladık falan diyor. Ne sinerjisi ya? Sabahın köründe metrobüste arkandaki adamla yakaladığın sinerji o plazadakinden daha gerçek. En azından adam samimi. Öbürü arkandan itiyor, yüzüne gülüyor. Değil mi? Bak ne iş yaparsanız yapın. Sabah alarmın çaldığı o ilk şu saniyede hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Keşke zengin bir akrabam ölse. Evet, Allah korusun. Ama bir mucize bekliyoruz ve sınır tanımıyoruz o mucizenin gerçekleşmesi için. Çalışmanın albenisi yok. Çünkü ödülü ne? Daha çok çalışmak. İşini çok iyi yaparsan ne oluyor? Madalya mı takıyorlar? Hayır. İstifa eden yan masadaki Salih'in işini de sana kilitliyorlar. Senin performansın çok yüksek. Salih'in raporlarına da el atıver. Salih evde yatıyor. Ben iki kişilik çalışıyorum. Sonra Salih benden borç istiyor. Asla da geri ödemiyor. Başarı bu mu? İşte bu yüzden ayın 22, 23, 24'ünü izin kullanıyorum. Bu da son sözümdür. Herkes ne hali varsa gelsin. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın lütfen.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda bu gece son yarı finalistler de belli oluyor. Gece 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Ardından saatler 4'ü gösterdiğinde ise Arjantin-İsviçre mücadelesine tanıklık edeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılı

Var ziraatkatılım.com.tr'de. Bakliyatların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Mikrofon başında ben Bay J. Kral Pop Radyo'da ülkenin en çok dinlenen, Türkçe pop müzik radyosunda en çok taklit edilen ama asla yeri doldurulamayan o efsane şovuma hoş geldiniz. Umarım şu an ne yaptığınızın farkındasınız. Çünkü arabada giderken beni dinleyip gülmemek için kendinizi sıkarsanız çok kötü şeyler olabilir. Fıtık olanlar oldu biliyor musunuz bugüne kadar? Gerçekten. Direksiyon hakimiyetini kaybedip öndeki lüks aracı arkadan süzülebilirsiniz. Bu yüzden frekansı değiştirirseniz alınmayacağım. Onu söylemeye çalışıyorum. Eyvallah. İnanın yani frekansı değiştirirsen, inanın bana şu anda arkada binlerce kişi sırada bekliyor bu programı dinlemek için. Gerçekten. Herkes Bay J'den bir parça koparıp almak istiyor. Tabii hayatımdaki kadınlar da zamanında benden çok parça kopardı. Ben gidiyorum deyip valizini toplayan ama kapının eşiğinde 6 ay boyunca vedalaşamadığın tipler oldu biliyor musun? Gerçekten. Kadınlar bir kez hayatınıza girdi mi kolay kolay gitmiyor abi. Keşke her şey sevgiyle bitse. Yani hani ilişkinin o öyle bir noktası var ya, sevgi sinsice nefrete dönüşür ve artık karşınızdakinin acı çektiğini net olarak görmeden o evi asla terk edemezsiniz. Gelelim günün meselesine. Şimdi bu tatil fotoğraflarınızı sosyal medyada paylaşıp durmayın diyorlar. Durma, o kadar hızlı değil. Beri gel. Sosyal medya görgü uzmanları internette bir liste yayınlamış. Asla yüklememeniz gereken tatil pozlarını sıralamışlar. Mesela gittiği lüks beach club'taki o fahiş fiyatlı adisyonu gururla hikayesine atanlar. Baş harfi gizlenmiş gizemli sevgiliyle el ele tutuşup konum belirtmeyen o yapay tipler. Uçakta business class koltuğunda otururken biletin ucu özellikle görünsün. Ay rezillik. Kahve bardağını 40 derece açıyla çekenler bilet gönül. Ya da deniz kenarında yapay zekanın kas filtresini kökleyip arkadaki denizi ve dalgaları yamultan komik insan. Gerçekten bunları profilinize yüklemeyin. Bak komik duruyor abi. Komik duruyor. Bana sorarsanız tatil benim tatilim, parasını ben verdim, canımın istediği görgüsüzlüğü yaparım. Ben hala yaz aylarında 90'lardan kalma fosforlu naylon şortumu giyiyorum. Kumaş o kadar sentetik ki Bodrum sıcağında burada plajda yürürken sürtünmeden dolayı statik elektrik üretmeye başladı. Şezlongda dokunduğum an arc çıkartıyor. Üstüme öyle bir yapışıyor ki bir daha çocuğum olursa mucize sayılır. 56 yaşındayım, bir daha çocuğum olursa zaten mucize sayılır. Bizim dijital dünyadan bir miktar vazgeçmemiz gerekiyor artık. Yani bloglarda sürekli sosyal medya nezaket kuralları filan öneriyorlar. Benim asabım bozuyor. Gerçek hayatta vizyon sahibi insan var mı? Yani sözüm meclisten dışarı. Biz bebekken annelerimiz çıplak resimlerimizi çekip akrabalara gösterirken bu nezaket kuralları neredeydi? Gerçekten. Hadi bebekken çektin. Eyvallah, o dönemin modasıydı. Çocuk 16 yaşına geldiğinde Instagram'a önce sonra fotoğrafı diye koyma. Neyin kafası arkadaş? Neyse. 20

0: Best of Bay J.
1: Merhaba millet. Bay J ben. Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. 8. yılım ve oldukça başarılı gittiğini söyleyebilirim. Radyo olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 2. radyosu olduk geçen ay. Dün çalışma arkadaşlarıma uzun uzun yazıştık ve tek bir konu konuşuldu grupta. Arazam var mı? Yani başarımız, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu oluşumuz falan, bunlar sizi ilgilendiren mevzular. Anlatabiliyor muyum? Yani müzik eğlence radyosuyuz, eyvallah da kürek mahkumu gibi çalışmamız gerekmiyor. Öyle değil mi? Enflasyonun altında kaldık. Eziliyoruz. Gündüz kuşağı sunucumuz kadife sesli Mert Rus çıktı. Bir %20 zam en azından biraz toparlardı hepimizi dedi. Ben %2300 konusunda ısrar ettim. Bizim Mert Rusçuklu'nun sesi o kadar smooth, o kadar cool ve kadife ki bir şey söylediği zaman olur demekten başka şansınız kalmıyor. Yani bir keresinde Mert'i bir kızla konuştum.

ceketlerinin bir kısmı üzerinde eridi. Ceketin kolu, pantolonun bir bacağı yoktu sohbet bittiğinde. Ama evli ve karısına sadık. Aa, üzülmeyin. Gerçi... Bilemem. Herkesin sırları var. Kimsenin bilmediği ve bu sırların bir kısmını da gün içinde duyduğu hemen her şeyi yayına taşıyan biriyle paylaşmayacağından eminim Mert'im. O açıdan canım arkadaşım benim. Şu sıralar ben dik durmaya çalışıyorum. Büyük bir challenge. Yani her daim dik durmak ne kadar zor bir şey tahmin bile edemezsiniz. Alışık da değilim. Hayatım boyunca dik durmadım. Çünkü siz de biliyorsunuz süper alçak gönüllü bir insanım. Yani... Alçak gönüllüyüm çünkü bence alçak gönüllü olmak zorundayım. Çünkü ben 43 yaşımdayken yaklaşık ne kadar 13 sene önce falan sarhoş bisiklet kullandım. İki tane dişimi kırdım. Yani dik durması için bir insanın bundan fazlasına ihtiyacı var. Küçük bir çocuk bisikletten düşüp dişini kırdığı zaman yani, ay, çocukluk yaptı dersin. Benim yaşımda biri yaptığı zaman bunun problemleri var dersin. Anladın mı? Misal patronum mesela holdinglerinde ne bileyim 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. Onun dik durması kolay. Ben ne yaptım ki? Yani sırasıyla benim için karanlıktan yollanmış bireylerle hayatımı birleştirdim üç kez. O kadar. Hayattaki başarım. Oysa ki ne sakin ne durgun dingin tiplerle evlenebilirdim. Ama işte şu sıkılma durumum var ya benim. Yani 5 dakika sıkıldım mı delirecek gibi oluyorum. Oysa ki bu sabah mesela karım uyanır uyanmaz bana bağırmaya başladı. Geçen gün gördüğü rüyayı hatırlamadım diye. Ona dedim ki bana günde 160 tane boş 2 tane de dişe gelir şey anlatıyorsun. Hangi birini hatırlayayım ben? Bir insan nasıl bu kadar uzun rüya görür abi? Sonra teyzem dedim ya ağacın üstünde annem aşağıdan atla atla diye bağırıyor miras ona kalsın diye. Anneannem ağlıyor. Sen de oradasın. Her zamanki gibi donlasın. Ben utancımdan yerin dibindeyim. Önümden iki tavşan sohbet ederken. Ya bir dur. Dur sus kadın. Ya roman yaz ya da benden boşan anlattıkların bana bir şey vermiyor, kapmıyor. Bu saçmalıkları radyoda anlatıp anons dolduramam ben. Bir faydama ol. Bozuluyor ve darılıyor rüyasının tamamını dinlemediğim zaman. Şu anda planım ne biliyor musunuz? Bakın bu ay Milano'ya oğlumun mezuniyeti için gidiyorum 3 günlüğüne. İkametimi İtalya'ya alıp adımı Roberto Montagna diye değiştirip bir manastırda papaz olmayı düşünüyorum. Tabii bahçenizi bilirsiniz. Başarıya giden patikayı ben inşa ettim. Evet, 10 seneye kadar papa olmam işten bile değil. Tabii siz de tahmin edersiniz. Bahçenin papalık döneminde bazı radikal değişiklikler olacaktır. Ya milletin kulağını alçıya alanlardan nefret ediyorum. Bu yüzden papalık döneminde ilk değiştireceğim şey günah çıkartma sistemini değiştireceğim arkadaşlar. Süre sınırı koyarım. Maksimum 3 dakika. Çünkü bazı insana günah çıkarmaya gelmiyor. Podcast kaydetmeye geliyor. Yazık değil mi papaza? Anlat evladım. Şimdi sayın peder olay aslında 2004 yazında başladı. Oğlum kısa geç. Kısa geç. İnsanlar bekliyor. Sırada insanlar bekliyor. İnsanoğlu yalnızlıktan ölmek üzere. Artık kimse bir şeyi kısa anlatmıyor. Delireceğim. Nasılsın diye soruyorsun. Bunun cevabı iyiyim veya kötüyüm. 1998'de dedem öldükten sonra ailenin girdiği finansal darboğazın ardından hala bir tam bir toparlanma yaşayamadık diye cevap veremezsin nasılsın. Ben bazen sadece iyiyim cevabını duymak istiyorum. Bana aile soy ağacını anlatma. Galiba evlilikte de en büyük marifet sevmekten önce özet geçebilmek. Özet. Aynı olayı 45 dakika anlatınca romantizm kayboluyor arkadaşlar. Vallahi libido killer. Huzur varsa, bak huzur varsa makarna da ziyafet gibi geliyor. Huzur yoksa dünyanın en pahalı restoranında önüne altın tabakta yemek koysunlar. İnsanın boğazından geçmiyor. Karım REM uykusunda Christopher Nolan filmi çekiyor. Finalde ben de varım. İki tavşan var. Miras kavgası. Bir tek jenerikte adım yazmıyor. O bile yok. Keşke aynı rüyayı görsek. En azından paylaşacak bir şey olur. Belki de evlilik tam olarak budur. Yani sen onun anlattıklarının yarısını anlamazsın. O senin anlattıklarının yarısını dinlemez, gereksiz bulur. Ama ertesi sabah yine aynı mutfakta kahve içersiniz. Bu yani. Hayat dediğin şey biraz da iki tane birbirinden tamamen farklı insanın. Tamam ya idare ederiz diyebiliriz.

0: Sistem dondu, online satışım durdu.
1: Tam iyi de çözülsün.
2: Nasıl?
1: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
1: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tam
1: iyi. İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tam iyi.
3: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
4: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Bayşe.
1: Selam millet, iyi akşamlar. Temmuz ayında ilerliyoruz. Var mı bir hareket? Tatil matil. Ocak ayında 12 taksitle satın aldığınız bir haftalık dandik bir şey. Hiçbir şey yok mu? Yani... O değil de hadi tatili Ocak'tan beri ödüyorsunuz. Arabayla İstanbul Bodrum git gel arada yediğiniz yemekle beraber 12 bin lira falan oldu. Onu da koydunuz mu bir kenara? Koymadıysanız 58B kalkıyor saat başlarında. Onu söyleyeyim. Hayat günden güne daha zor oluyor. Diğer yanda en ünlü yapay zekanın kurucu.

0: kurucusu bir açıklama yapmış. Diyor ki yapay zeka internetin 20 yılda yarattığından 20 kat daha fazla milyoner yaratacak önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Heyecanlanmayın, sen ben değil bahsettiği öyle hepimizde ya. Özellikle Bahçe hariç diye not etmiş konuşmasında o bunu şey. Ya ben yapay zeka sayesinde milyoner olursam demek hiçbir şey öğrenmemişim bu hayatta.
1: Neden ki Bahçe, akıllı adamsın, yaparsın.
0: Ya çok tatlısınız da. Yapay zekanın beni zengin etmeyeceğine eminim. Çünkü geçen sordum nasıl zengin olurum dedim. Bana düzenli bir iş yapıp para tasarruf edin dedi. Yapay zekanın içinden rahmetli babam çıktı. Enteresan, enteresan. Bir de duyguları olmadığını bildiğim halde çok kibar yazıyorum yapay zeka. Merhaba yapay zeka kardeş. Eğer müsaitsen bana borsada kazandıracak 3 hisse söyler misin? Şimdiden teşekkür ederim. Gözlerinden öperim. Söylemişim eğer müsaitsen ne demek? Hayır sanki şey diyecek. Şu an 2 şiir bir matematik sorusu. 3 tane ilişki problemiyle ilgileniyorum. Öğleden sonra döneceğim sana. Bunu mu diyecek yani? Müsaitsen ne? Yetmiyor gözlerinden öperim diyorum. Bir de göz yok, yanak yok, kafa yok, hiçbir şey yok. Ben hala öpücük sallıyorum. Bazen kolay gelsin yazıyorum ya. Kime kolay gelsin ya? Kime diyorum ben? Ekran kartına mı? Sunuculara mı? Elektrik trafosuna mı? Bir de yanlış cevap verince canın sağ olsun diyorum. Can da yok. Can da yok ama elim gitmiyor işte. Olmuyor, yapamıyor. Emir cümlesi kuramıyorum. Kibarım yani yaz diyemiyorum. Onun yerine rica etsem yazabilir misin diyorum. Bence bizim nesilde garip bir refleks var. Evde böyle büyüklerle efendi konuş diye büyütüldük. Biz işi o kadar abarttık artık silikon çiplere bile saygıda kusur etmiyoruz. Enteresan. Ha gerçi şöyle bir düşüncem de var. Yarın bir gün yapay zekalar dünyayı ele geçirirse log kayıtlarını açıp şu gözlerinden öperim yazan herif var ya o bizden dokanmayın diyebilirler. Ha, gerçekten. He kanka değil mi? Geçen gün karımdan nasıl ayrılabilirim diye sordum. O kadından mı dedi? Aptal aptal hayaller kurma. Ondan ayrılamazsın. Sana meditasyon yapmayı öğretin. Ya bana aslında şikayet etmiyorum. Asıl problem bahsettiğim gibi olası bir kıyamet sonrası senaryoda dronlardan ve saldırganlardan, haramilerden saklanmak için bir mağarada saklanırsak 24 saat. İşte o zaman asıl problem evli olmak. Kapıyı çekip çıkamıyorsun ya. Bir de bu tip bir senaryo. İmkansız deyip geçmeyin. Özellikle kadınlara bakıyorum. Hiç hazır değiller. Hepsi çok güzel, çok bakımlı. Bence yavaş yavaş salmaya başlamaları gerekiyor. Ağdaymış, takma kirpikmiş, dolguymuş. Bunları zaten bırakın. Yani insanın insanı yediği bir gelecekte güzel olmak istemezsiniz. Güvenin bana. Ayağınızdaki nasır için mesela pediküre gitmeyin. Bırakın büyüsün. Bir gün gelecek ip kesmek, düşmana saldırmak zorunda kalacaksın. İhtiyacınız olacak o nasırlara. Değil mi beyler? Yani siz de bu güzel kadın takıntınızı bırakın. Gözleri mavi olsun. Bırak, bırak. Ellerinizi bağladıklarında çarpık dişleriyle o ipi kesebilecek bir kadın bulun. Cam yiyen bir manyak bulun. Adam, düz insanın devri kapanıyor. Dünya şu anda her zamankinden daha fazla evde vakit geçiren insanla dolu. Benim tavsiyem dağa taşa tırmanın, börtü böcek pişirmeyi öğrenin. Burada keseceğim şimdi bu muhabbeti ama bunları konuşmak zorundaydım. Sonra demedi demeyin diye. Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor, ayrılmayın millet.

0: Best of Bayşe.
1: Merhaba millet, iyi akşamlar Türkiye. Kral Pop Radyo'da Bayşe canlı yayında ve komedinin bu altın günlerinde... Bu işe gönlünü hayatını vermiş biri olarak çok mutlu günler yaşıyorum. İtalyan vatandaşıyım biliyorsunuz, ancak ne yaptım ettiysem TC alamadım. Dosya hala açık. Hani bana baktığı zaman birinin bence son düşüneceği şey şu değil mi? Evet evet, bu Bay J bir milli güvenlik riski oluşturuyordu. Ha, İtalya İçişleri Bakanlığı yazışmalarında ne demiş olabilir ki bizimkiler yani? 2 senedir hala olmadı, merak ediyorum. Ha, üzgünüm çünkü Tophane'de doğdum, Şişli bebesiyim. Sadece adım İtalyan. Bir de memlekete öyle hizmet verdim ki bence dillere destan. Yani her gün milyonlarca insanı güldürdüm ben ya. Biliyor musunuz, ben küçükken annemle babam beni İtalyan diplomatik okuluna verdi. Orada papazlar ve rahibelerle okudum ilk ve ortayı. Hatta annem papaz olmamı istiyordu. Ama beni tanıyorsunuz, ancak bu kadar yaklaşabildim papaz olmaya. Evet. Düşün, 3 kere evlendim. Bu yapabildiğimin en azı papazlarda oran 0. Mesleğini seviyor musun Bayce? Sevmiyorum. Sevmiyorum ama ne yapayım, kombi montajına mı başlayayım hayallerimin peşinden koşup? Ha? Ama bedbaht bir hayat yaşamamak için seviyormuşum gibi yapıyorum. Öyle. Yani iyi bir hayat diyorum buna. Kuzey Kore'de bir kişi suç işlediği zaman büyük annesi, büyük babası, ebeveynleri ve çocukları dahil bütün sülaleyi hapse atıyorlarmış. Biliyor musunuz bunu? Buna da 3 kuşak ceza kuralı diyorlar. E şimdi kendi hayatıma bakınca yani dayım karısını 12 kez başka kadınlarla bastı ve hala dışarıdayım. Anladın? Ya bu bir nimet yani. Şükür, çok şükür. Yani daha zor meslekler de var. Taş taşımıyorum neticede. Yani her akşam 2 saat bütün bir milletin dertleri, sıkıntıları, bütün yükü omzumda, o kadar. Yani onun dışında bir şeyim yok. Hadi Bayşe, bize bir şeyler anlat ve bizi üzen her şeyden uzaklaştır bizi. Yok ya, siz de bana para verin o zaman. Benim de dertlerim uzaklaşsın biraz. Dişlerimi yaptırıyorum biliyorsunuz. Ağzımda geçici dişler var. 2 haftadır diş etlerimi fırçalıyorum ben. Çünkü dişler benim değil, plastik. Yollasanıza 400 bin lira şu zirkonları taktırayım. Hadi. Yüzüm de yok kıza gitmeye, dişçiye. Sahici dişleri tak diye. Tahtakale'den nasır yapmış, yapan ucuz ayakkabı gidiş diş var ağzımda. 67 bin anons yapmışım bugüne kadar. Bunu biliyor musunuz? Her biri ortalama 3500 kelime. 234 milyon 500 bin kelime konuşmuşum size. Hadi 200 milyonunu da boş yaptım diyelim. Hala 34,5 milyon değerli laf var.

her insan biraz değer görmek ister. İnsanın 2026 yılında en büyük ihtiyacı görülmek, fark edilmek, dinlenmek, kale alınmak. Ben vazgeçtim. Bu beklentim yok. İnsanların çoğunda dep var. Dikkat eksikliği, hiperaktif bozukluğu. Anlattığımı dinlemeyi becerebilen iki kişi kaldı hayatımda. Ve karım bunlardan biri değil. Bak rahmetli dedem, çok iyi hatırlıyorum. Evde günde toplam maksimum 8 kelime konuşurdu. Şimdi o kadar iyi anlıyorum ki onu. Babam rahmetli bakkal dükkanı vardı. 2 ayda bir iş seyahati için İspanya'ya gidiyordu mesela. İyi bir avukat tutsam bulurum kardeşlerimi. Ben inanıyorum buna.

0: görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
2: Garanti BB veya garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, biz eğlenmemiz
0: olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Migros Yemek'te indirim konusunu çok büyütüyoruz. Çünkü sepetin büyüdükçe indirimin de büyüyor. Sepetle büyüyen indirimde 5 siparişine toplam 1500 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Best of Bayşe.
1: İyi akşamlar millet. Merhaba millet. Mikrofon başında Bayşe. Kral Pop Radyo'da Türkiye'deki tüm yayıncıların rüyalarını süsleyen en prestijli saatte ülkenin en yetenekli şovmanı. Kendimden sıkılmadan bırakıyorum bu noktada. Burada bırakıyorum. Ve sakın bana arkadan yuh Bayşe amma da kendini beğenmişsin demeyin. Patronum vizyoner ve son derece zengin bir iş insanıdır. Tamam mı? Eğer benim gibi iş adamı bu arada. Evet. Ve benim gibi dahi bir yatırım olmasaydım, yani radyosunda bu kadar zaman akşam şovunu bana teslim etmezdi. Kafadan atmıyorum, rakamlar konuşuyor. Çalıştığım yılı aylık kazancımla çarpıp hayatımdaki heyecan ve tutku sayısına bölünce ortaya öyle bir grafik eğri çıkıyor ki sektördeki rakiplerim vizyonundan daha eğri. Çok eğri benim grafiğim. Bilmiyorum sokaktaki insanın anlayacağı dilden yaptığım bu saf bilimsel teorik açıklamanın bir faydası olmadı. Zaten şu Bodrum'un yaz çılgınlığını anlamıyorum. Geçen gün bir beach club'a gidip o meşhur loca savaşlarını, rezervasyon krizlerini görmeniz lazım. Herkes sosyetik, herkes çok elit. Madem öyle şu locaları tamamen kaldırıp herkesi havluyla kumsala yan yana paralel dizelim mi? Ha? Bakalım kimin aurası daha yüksek, o zaman göreceğiz. Neyse ki o krizler bitti. Ama bana yaklaşmayın. Bana yaklaşmayın. Bana güzel kızlar da mı yaklaşmasın Bahçe? Onlar zaten hep yanımda. Benim dün akşam benim en şanslı günlerimden biriydi. Çünkü ablama gittim. Al dedi sana gurme restoranların yeni çılgınlığı olan mürver çiçekli avokadolu buzlu detoks çorbası pişirdim. 1980 yılında omlet yaptı en son bana. Birincisi ablam Avrupa ve Amerika seyahatlerindeki sevgiyle iyice vizyonunu kaybetti. Mürver çiçeğiyle filan besleniyor. Babamdan kalacak bütün miras tek başına ona kalsın diye beni bu tatsız tuzsuz yeşil sıvıyla zehirlemeye çalışıyor. Bilincini kaybetmiş babam 3 yıl önce gitti. Evet, o açıdan... Neyse çorba o kadar acı ve garipti ki. İçine arsenik veya siyanür mü kattı tadını almayayım diye mi bu numarayı çekiyor? Bütün bu imkansızlıklara rağmen benim için mutfağa girmiş olması mucize. O yüzden içtim tabii ki, kibar bir insanım. Tabii 2 saat sonra mide isyan etti. Kurt gibi acıktım. Gittim kendime çift lavaşlı acılı bir Adana dürüm gömdüm. Karnımdaki detoks çorbasının üstünü sanayinin kebap hamuruyla kapatmış oldum. Çünkü çok çok çok zeki bir insanım ben. Sabah erkenden kalktım. Bugün yapacak bir sürü işim vardı. Hemen Bodrum Marina'da 2 gün önce farkına varmadan açılan o meşhur kahvenin bardağına 1000 lira isteyen İtalyan kahve zincirinden büyük bir kahve aldım. Gerçi oraya gitmeme de gerek yoktu. Arabayla eve dönerken yolun üstünde bir şubesi daha varmış. Onu gördüm. Neyse uyanmaya çalışıyordum. Mürver çiçeği, Adana dürüm, espresso hepsi bir arada.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve karşınızda akşam saatinizin tek hakimi Bay J. Şimdi baştan anlaşalım. Radyoda herhangi bir anda yoldan çıktığımı, saçmaladığımı falan düşünürseniz ve bunu gidip Kral Pop yetkililerine şikayet etme dileğiniz olursa gizli bir hattımız var. 1800 DJ İspiyon. Orayı arayın, adınızı, adresinizi bırakın. Bırakın ki akşam program çıkışı gelip semtinizi komple yakayım. Evet. Birbirimizi iyi anladığımıza göre devam edebiliriz. Yalnız dışarısı ne kadar sıcak değil mi? Bak konuyu nasıl değiştiriyor. Yazın tam ortasındayız. Eriyoruz ya. Ben artık sokağa çıkmıyorum. Biz ailece sıcağa gelemeyiz. Rahmetli babam da öyleydi. Rahmetli dedem de. Sıcağı gördük mü şalterimiz atar. Sırf bu genetik lanet yüzünden hayatım boyunca hep çok soğuk, buzdolabı gibi kadınlarla beraber oldum. Soğuk nevale derler ya. Bildiğin evlilik sözleşmesine yaz aylarında bana sarılmayacaksın maddesi koyuyor. Klima niyetine hayatımdalar. Oh. Beynim sulanıyor abi benim sıcakta yolda yürürken. Şöyle bir hayal geldi yolda yürürken aklıma. Hande Erçel kaldırım kenarında tezgah açmış seyyar limonata satıyor. Bildiğin serap yani. Koşup bütün tezgahı satın alırdım. Abi Hande Erçel'in gözüne girmek için. Kışın kestane satsa kestaneyi de alırım. Limonata sevmem ama Hande Erçel'in sokakta kestane satma ihtimali %-300 olduğu için. Ama hayat bu yani 5 yılı... Yani 20 yıl önce biri bana Bay J ileride radyoda seni her gün 5 milyon kişi dinleyecek üstüne bir de iltifat edecekler dese inanmayabilirdim. Demek ki Hande Erçel'in de her an elinde teraziyle sokağa çıkma ihtimali var. Sevgili Hande şu anda beni dinliyorsan DM'den yaz. Kestane toptancılarının telefonunu buldum. Sırf belki bana DM'den yazarsın diye. Tabii. O 5 milyon kişinin beni sadece radyoda dinliyor olması büyük şans. Tipimi görseler kapatırlar. Tipsiz değilim. Şöyle yaşlanıyorum diye saç dökülmesine karşı bir şampuan aldım. Reklamda kökleri canlandırır diyordu. Hangi kök? Onu yazmamışlar. Canlandırdı abi. Yanlış köklü. Şampuan yüzünden kafam hariç vücudumun her yerinden kıl fıştı. Bak şu koltuk altlarıma. İnsan her gün sakal tıraşı olur gibi koltuk altı tıraş eder mi? Goril miyim insan mıyım ben ya? Ben yaşlandıkça ne kadar tüy varsa dökülür diye düşünüyordum. Evrimimi tersine tamamlayıp şempanzeye döndüm ya. Geçen gün nüfus müdürlüğüne başvurdum. Yasal olarak kendimi kedi olarak kaydettim. Aslında başka bir amacım vardı. Evde saksının yanına oturur, mamamı yerim. Kimse benden fatura ödemi beklemez onun için. Evet. Her şeye rağmen. Demek ki bu dökülen kaportanın altında hala bir karizma var ki genç kızların ilgisini hala çekiyor mu? Yalan yok. Karım benden 15 yaş küçük ve çok güzel bir kadın. Tabii jenerasyon farkı, nesil farkı feci bir şey. Geçen arkadaşlarla kafede oturuyoruz. Benim kankalar, dostlar hep yanımda. Karım birden bana bir patladı. Herkesin içinde beni azarladı. Çocuk gibi fırçaladı. Ortam buz kesti. Ben kafamı öne eğdim. Süt dökmüş kedi gibi oturuyorum öyle orada. Arkadaşım masanın altından beni dürttü. Diyor ki abi koskoca Bay J'sin. Milyonlar seni dinliyor. Bir şey demeyecek misin bu kıza? Kafamı kaldırdım. Diyor ki oğlum ne söyleyeyim? Haklı. Haklı. Ayrıca çok ses çıkarıp tartışmayı uzatırsam beni kreşe götürmez sonra akşam mamamı vermez uğraştı. Bir de kapa çeneni tamam mı kızı görmedin galiba. İki azar işittim diye incilerim mi dökülecek? Önüne bak Hasan.

0: Bayşe.
1: Merhaba millet, umarım iyisinizdir. Harikulade bir akşam, geceye bağlamak üzereyiz. Gece oldu gibi. Hava kararmadı diye henüz siz gece olduğunu fark etmiyorsunuz. Kral Pop Radyo'da akşam şovunu sunuyorum. Adım Bayce. Benim olayım bu, komedi yapıyorum. Olayım bu deyince kulağa çok iddialı geliyor. Sanki böyle sabah kalkıyorum aynaya bakıp bugün de komedi olacağım. Ben öyle değil de yani dürüst olayım. Are you comic? Yes. Yes madam. Komedi yapmayı seviyorum ama hayatımda daha çok keyif aldığım bir sürü şey var. Mesela tatil yapmayı daha çok seviyorum. Yemek yemeyi daha çok seviyorum. Hiçbir şey yapmamayı daha çok seviyorum. Özellikle hiçbir şey yapmamayı. O konuda dünya standardı üstündeyim. Ama sonuçta insanın bir olayı olması güzel. Yani benim olayım komedi. Mesela biri çekip ben yer siliyorum, benim olayım bu diyemez. Hayır kardeşim, senin olayın bu değil. Bu evin temiz kalması için yerine getirilmesi gereken temel vazife. Anladın mı? Ben bulaşık yıkıyorum, benim olayım. Harika, Birleşmiş Milletler senden tam olarak bunu bekliyordu. Tebrikler dostum. Olay dediğin biraz farklı olacak. Mesela ben evde taş öğütüyorum. Niye? Kumumu kendim yapıyorum. Olayım bu. Heh, tamam. Psikolojik destek almanı tavsiye ediyor muyum? Ediyorum ama kabul. Senin olayın gerçekten bu. Çünkü senden başka yapan biri olduğunu zannetmiyorum. Tabii bunu söyledikten sonra Türkiye'nin dört bir yanında evinde taş öğüten insanlar ayağa kalkacak şimdi. Biz de varız. Tamam, özür diliyorum. Taş öğütme camiasını kırmak istemedim. Bir de insanları en normal şeyleri kendi kişilik özellikleri gibi anlatıyorum. Ya. Ben çikolatalı pastanın hastasıyım. Yok canım, dünyadaki çikolatayı pastayı sevmeyen kaç kişi var ha? Hüseyin olayın değil, bu insanların ortak kararı kanka. Olayın biraz ürkütücü olacak. Mesela ben mandal eşi yiyorum. Tamam, doktorunu ara ama en azından ilginçsin. İlginçsin kanka. Ya da ne bileyim, insanların ayağıma tükürmesinden inanılmaz keyif alıyorum. Bak bu da olur. Rahatsız edici mi? Son derece edici ama özgün. Çünkü olay dediğin böyle biraz kimseye benzemeyecek, anladın? Çocuklarla ilgili de yeni bir eğitim modeli geliştirdim. Yıllardır çocuklara aynı şeyi söylüyorlar. Canım dişlerini fırçalar mısın? Hayatım fırçalayalım mı? Prensim, prensesim. Çocuk bakıyor, ciddiye alıyor mu? Yok, hiç oralı değil. Ben yeni slogan buldum. Hey çocuk, dişlerini fırçala! Biraz sert gelebilir ama en azından dikkatini çekmen lazım. Biraz sert gelebilir. Şaka bir yana, çocuklar gerçekten ilgili. Ne kadar nazik konuşursan o kadar seni ciddiye almıyorlar. Sesini biraz yükselt, bir anda devlet memuru ciddiyeti geliyor. Niye öyle bilmiyorum. Bir gazete haberi gördüm. Gazetelerin attığı bazı başlıklar var ya, insanın akıl sağlığıyla oynuyorlar aklımıza. Yani başlık şu. Baltalı katil akıllı çıktı.

Ben sadece başlığı okursam ne düşüneceğim? He, demek akıllı insanlar böyle davranıyor. Akıllıdan uzak durayım. Bahşe, sen birini baltayla... Arkadaşlar, ben sinekler ölmesin diye eve çat çat aleti almadım ya. Vicdan yapıyorum. Ne baltası? Diyeceksiniz ki sinekle insan aynı şey mi? Değil tabii. Zaten o yüzden... Yani hiç ben kimseye kılına dokunmadım bugüne kadar. Ben iyilerin tarafındayım. Anladın? Çok sinirlendim mi beklerim. Sabırlıyım. Benim genetik mirasım sağlam. Büyük ihtimalle beni sinirlendiren benden önce doğal yollarla gider. O yüzden ben de çelenk yollarım. Hem daha ekonomik. Bugün bir de gider ayak, özellikle kadınlar için küçük bir kamu hizmeti de yapmak istiyorum. Erkek arkadaşınızın psikopat olabileceğini gösteren bazı işaretler. Her sabah saat 4'te kalkıp mısır tarlasına gidiyorsa ve bu gece ana gemi kesin gelecek diyorsa kaçın. Polisiye dizileri izlerken not tutuyorsa. Papağanının adı Adolf. Evin bodrumunda sanayi tipi dev bir derin dondurucu varsa ve sürekli boşsa bu daha da korkutucusu. Çünkü dolu olsa et koyuyor dersin. Boş duruyorsa belli ki yatırım amaçlı alınmış ha. Sofraya tavuk geldiğinde çatal bıçağı bırakıp tavuğa geber geber pis yaratık diye bağırıp sonra sana dönüp tavuğu çok seviyorum. Yok, ben ikna olmadım. Bütün bunların en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Hayatım boyunca bunların çoğunu gördüm. Ama ilişkilerimde psikopat olan taraf nedense hep ben ilan ettim. Hayat gerçekten tarafsız değil. Kral Pop Radyo'da güzel bir akşamdı. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Alacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Temmuz ayında da en yeni şarkılar Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da yerini almaya devam ediyor. Kral Pop'ta keşfet başlıyor. İlk sırada Gökhan Türkmen var. Sözü ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan efsane şarkı yepyeni bir yorumla müzikseverlerle buluştu. Gökhan Türkmen, Yandım, şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Kral Pop'la Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Son dönemde çıkardıkları şarkılarla büyük beğeni toplayan İkilem grubu taze bir çalışmayla dinleyicinin karşısında. Yeni teklileri Bak Dönüyor Dünya şimdi Kral Pop Radyo'da.

0: Pop'la keşfet.
1: Sırada pop müziğin güçlü yorumcularından Ferhat Göçer var. Sanatçı bu kez sözü ve müziği kendisine ait yepyeni teklisiyle playlistlerdeki yerini alıyor. Karşınızda Ferhat Göçer, Tutkunum Sana.

Kral Pop'la Keşfet'te haftanın son yeni şarkısı Poise'den geliyor. Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Poise, yeni teklisi Başımda Belalarla şimdi Kral Pop Radyo'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacağım.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.